0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

Macaristan'ın ve Haskovo bölgesinin yetiştirdiği en büyük saz ustalarından Angel Gurgiev'in ve orkestra şefliğini Turgut Şinikyar'ın yaptığı Varna oyun havasıyla hepinize merhabalar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri ve çok kıymetli türkü ve şarkı dostları. Ülkemizin her bölgesinde çok değerli saz ustaları yetişmiş ve yetişmeye de devam ediyor. Birçoğunu pandemi sırasında sevdiklerimizden, yakınlarımızdan ve dostlarımızdan uzak kaldığımız dönemlerde telefonun, bilgisayarın karşısına geçerek sazlı, sözlü türküleriyle tanıdık ve çok sevdik. Bazıları bugün de sahne alıyor ve çok hareketli günler yaşıyor. Bazıları ustalığına rağmen son derece mütevazi. Ne kamera ne de mikrofon başına geçiyor ve seviyor. Bunlardan biri de Rodopların yetiştirdiği sayısız saz ve söz ustalarından biri olan Fahri Nur. Kendisini 30 Temmuz 2014 tarihinde Momçilgrad merkezinde gerçekleştirdiğimiz canlı yayınlarda tanıdık. Zvezdel Köyü Lira grubundan saz arkadaşlarıyla birlikte canlı yayınlarımıza renk katmıştı. Olağanüstü yeteneğinin çok büyük bir destekçisi var Fahri Nur'un. Momçilgrad'dan çok değerli ressam Kamber Kamber. Her görüşümüzde Fahri Nur'un türkülerini dinletin derdi bize. Zaman zaman Momçilgrad'da yaptığımız kayıtları seve seve dinletirdik. Ta ki sevgili dinleyiciler, siber saldırı sonucu elimizde tek bir kayıt kalmayınca. Ama 2022 yılının Ekim ayında Rodoplar'da yaptığımız yayınlar nedeniyle sevgili üstadım Kamber Kamber'le görüştük. Ve bana Fahri Nur'un bir CD'sini verdi, sundu, hediye etti. Bugün Kamber Kamber'in 12 Haziran 2015 tarihinde Fahri Nur için yazdığı bir makalesini tekrar dikkatinize sunacağım. Ve Fahri Nur'un saz arkadaşlarıyla birlikte seslendirdiği, çaldığı, beğeniyle sunduğu birbirinden güzel türkülerini dinleteceğim. Hareketli ve o denli güzel bir türküyle başlıyoruz. Fatimem, Topalacık Fatimem. Teknik yapımda müzisyen arkadaşım Nikolay Danev, CD'deki türküleri teker teker bize ulaştıran Veli Galabov ve çok değerli arkadaşımız Nikolay Danev'in çok sevimli güzel kızı Aya bize bugün eşlik ediyor. Mikrofonlar başında ben Şevki Çakır. Türküler kadar güzel gününüz olsun efendim.

Çok değerli üstadımız Kamber Kamber, Fahri Nur için yazdığı yazıya türküler nesillere orijinal biçimde aktarılmalı başlığını vermiş. Doğduğu Çukurdere köyün pazartı başındaki Asar denilen yere epey uzamış çamların arasından yürüyerek çıktı. Ev büyüklüğünde olan taşın üzerine tırmandı. Kollarını iki yana açarak şöyle etrafına göz gezdirdi. Rahımlı Dağı'nın eteğine serpilmiş köyleri bir bir bakışlarıyla okşadı. İçi göğünüydü. Çocukluk yıllarına döndü anılarında. Gözleri dolmuştu. Ha boşandı, ha boşanacak gözyaşları. Birden erkekler ağlamaz dedi kendi kendine. Gözyaşlarını içine akıttı. Anıları daha çok canlandı. Gözlerini kapattı. Öylece bir müddet kala kaldı. Yakınında bir yerde yanık yanık öten bir bülbül sesi geldi kulağına. Hafiften esen rüzgara aldırmıyor, bülbülün namelerini dinliyordu. Yan taraftan bir başka bülbülün şarkısı duyuldu. Oturdu, başını ellerinin arasına aldı. Bakışını karşı dağdaki bir noktaya yoğunlaştırdı. Baktı, baktı, baktı. Bülbüller hala ötüşüyordu. Bir ara masalımsı, tatlı rüyalarla süslü, uykudan uyanırcasına kımıldadı. Önce kır çiçeklerinin kokusunun genizlerine, ciğerlerine dolduğunu hissetti. Sonra mis gibi temiz havayı derin derin içine çekti. Ardından kendi bestesi olan Canım Rodoplar türküsünü yandıra yandıra okumaya başladı. Sesi dağ, taş, dere boylarında yankılandı. Okuduğu birkaç rodop türküsünden sonra sıra Küçük Yaşta Aldım Sazı Elime türküsüne geldi. Berak, dağ suları gibi berak. Çın çın öten bir ses. Sevgili dinleyiciler, Kamber Kamber'in yazısının birinci bölümünü okudum. Şimdi saz ve söz ustası Fahri Nur'un saz arkadaşlarıyla birlikte seslendirdiği ve adeta rodoplarda marş haline gelen Kerimem türküsünü dinliyoruz.

Evet, Fahri sazın tellerine ilk dokunduğu günleri anımsadı. Henüz 7 yaşındaydı. Babası Nuri Ağa bu yörede kaza mehteri diye ün yapmıştı. Bir akşam el yapımı güzel bir bağlamayla toplandı evine. Krumovgrad yöresinin Çalköylü Çalahmet Usta'nın yaptığı saz. O akşam Fahri'nin gözüne uyku girmemişti. Sevinçten adeta uçuyordu. Yüreğini güzel bir heyecan sarmıştı. Pırıl pırıldı. Sazı elinden hiç bırakmıyor, çalıyor, okuyor, okuyor, çalıyordu. Müzik meraklığıyla yanıp tutuşan oğlana ilk saz dersleri babadan geliyordu. Dedem ilk sazı evimize getirdiği zaman babam 9 yaşındaymış diye anımsıyor Rodoplu saz ustası. Zvezdel Köyü Folklor Festivali'nde 4. sınıf öğrencisiyken saz çalarak söylediği türküden etkilenen Plevenli bir gazeteci yazar, Fahri hakkında yazdığı makaleye Geleceğin Orfeği başlığını verdi. Bu yazı benim müziğe sımsıkı sarılmamı teşvik etti, diyor Fahri Nur. Sevgili dinleyiciler, bugün Rodopların gelmiş geçmiş en büyük saz ve söz ustalarından Fahri Nur için yaptığımız programımızı onun sesinden ve saz ustalarıyla birlikte seslendirdiği türkülerle süslüyoruz. Bugün bayram günü, hadi bayramlaşalım diyecek.

Önce sazıma bağlanmıştım. Sevda türküleri dökülüyordu sazımın tellerinden. Gönlümde bir sevinç, bir duygu dünyası. Yaprak yaprak açan duyguları türkülerle insanların yüreğine de serpiştirmek istiyordum. Onlarla güzelliği ve ışığı doya doya paylaşmak vardı filiz filiz açan emellerimde. Sazıyla ilk ayrılışı askerlik çağında geldiğinde olmuştu. Kışlada 3-5 ay sazından ayrı kalmış, dünyası kararmıştı. Her gece çok sevdiği sazını rüyasında görüyordu. Yarine sık sık mektuplar yazıyor, sazı ve yarinden ayrı kalmanın derin acısını dile getiriyordu. Bir gün komutanın huzuruna çıkıp derdini anlattı. Fahri artık sazına kavuşmuştu. Hem vatan borcunu ödüyor hem de asker arkadaşlarına gurbet ve aşk türküleri okuyup onları eğlendiriyordu. Askerlikten sonra festivaller, kıskınaları, düğün dernek, dost meclisleri ve muhabbetleri derken müzik benim için vazgeçilmez bir uğraş oldu ve yaşam biçimine dönüştü. Neşet Ertaş'ı radyodan dinleyince gerçek sazın nasıl çalınması gerektiğini anladım. O büyük üstadı kendime örnek seçtim. Tabii öz kaynağımız Rodop ve Rumeli türkülerinden hiçbir zaman vazgeçmedim, diyor Fahri. Sevgili dinleyiciler, biraz önce Rodoplarda adeta marş haline gelinen ve tüm saz ustalarının söylediği Kerimem türküsünü dinlettik. Ama Rumeli, hele hele Rodop türkülerini anlatır da Civan Yusuf'umu dinletmez miyiz efendim? İşte Fahri Nur'dan bir de Civan Yusuf'umu dinliyoruz.

Annemin yandıra yandıra okuduğu eski türküler bende derin izler bıraktı. Hala kulaklarımda çınlıyor diyen saz ustası şöyle özetliyor özgeçmişini. Lise yılları gelip çattı. Sazım bensiz, ben de onsuz olamıyordum. Rodop dilberlerine aşık olmadan

1989 göçü Fahri doğduğu ve çok sevdiği Rodoplardan koparıp Ege kıyılarına, İzmir'e sürükledi. Yine anılara dalıyor Fahri. Türk-Amerikan Kültür Derneği'nde kültür etkinliklerine sürekli müzik icraatlarına davet edildi. O faaliyetler beni Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı ile buluşturdu. 1993'te halk müziği sınavlarına girdim ve konservatuarı iyi başarıyla kazandım. 5 yıl eğitim aldıktan sonra kendi bestelerimi de yapmaya başladım. Yerel ve ulusal televizyon kanallarında defalarca programlara katıldım. Türkiye'de Balkan Müzik Grubu'nun kurulmasında öncülük etti. Değişik yerlerde düzenlenen konserlerde başrol oynadım dedi. Tarihin derinliklerinden bugüne kadar gelen ve insanlığa mal olmuş o büyük mitolojik ve destanlaşmış ozan Orfeo'nun geleneğini Rodoplar'da devam ettirme yönünde bir misyon duygusu ve mecburiyeti nasıl oluşmuştur Fahri Nuri'nin içinde? Birkaç yıl önce yaşadığı İzmir'de emekliye ayrılınca doğup büyüdüğü ve çok sevdiği Rodoplar'a ve Şirin köyüne de kavuşmuş bulunuyor, diye yazmış 2015 yılındaki yazısında sevgili üstadımız Kamber Kamber. Rodopları bu kadar güzel anlatınca sevgili dinleyiciler, Rodop güzelini de anlatmadan olmaz. Melekler seni kıskandı, Rodop güzeli, diyecek türküsünde sevgili Fahri Nur.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Türküleri gönülleri doğan güneş gibi aydınlatıyor ve ısıtıyordu diye yazmış sevgili Kamber Kamberoğlu Fahri Nur için hazırladığı makalesinde. İnsanı ince bir duygu sarıyordu. Müzik bence hayatın ifadesidir. Bu sonsuz evrende bir tek insanoğluna bahşedilen yüce bir değerdir. Yaşantımıza dair her şeyin ifadesidir. Ruhumuzun gıdasıdır. Her türkü nesillere orijinal biçimde aktarılmalı, diyor Rodop Ozan'ı. Çünkü Fahri Nur'a göre türkülerin taşıdığı zenginlik çok değerlidir, demiş Kamber Kamberoğlu son cümlesinde. Bizler de bugün elimizde olan ve Fahri Nur'un imzasını taşıyan son türkümüzü de dinletiyoruz. Gel Osman'ım gel.

0: Değerli dinleyiciler, bugün müzisyen arkadaşım Nikolay Danef'le birlikte sizlere Fahri Nur hakkında, Fahri Nur için hazırladığımız programımızı sunduk. Buraya kadar Kamber Kamber'in yazısından yararlandık ve Fahri Nur'un türkülerini dinlettik. Bir gerilere döndüm ve bahsettiğim sevgili dinleyiciler, 2014 yılında Mum Çılgırat merkezinde yaptığımız canlı yayınlarımıza Lira Folklor Grubu katılmıştı demişim. Bakıyorum sitemizde saz ustaları Ahmet Emin ve Hasan Hasan, keman ustası Muhammed Hüseyin, kaval ustası Fahmi Ali Osman, darbuka sanatçısı ve Zvezdel Köyü Kültür Evi Sekreteri Behçet Şerif varmış. Tabii ki bütün o sevgili dinleyiciler canlı yayınımız sırasında tabii ki Mum Çılgırat Nov Jivot Kültür Evi Başkanı Müdürü sevgili Kamber Kamber de vardı. Hatta zaman zaman darbukaya o da geçti. Bunu sık sık anlatıyordum. Sevgili dinleyiciler, şimdi programımızın geri kalan dakikalarında yine çok değerli saz ustaları ve bazılarının aynen lira grubunda da yer aldığı saz ustalardan, dostlar grubundan türküler dinletiyoruz.
1: Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.

Değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, Rodoplara ve Türkülere adanan Bir Ömür, Fahri Nur başlıklı konserimizi, programımızı sunduk sevgili dinleyiciler. 2015 yılında Kamber Kamber'in ele aldığı yazıyı sunduk ve bu yazıya, bu güzel sözlere bir de Fahri Nur'un kendi sazıyla, kendi sözüyle söylediği türküler eşlik etti. Ardından da Kırcalı'dan Çok Değerli Dostlar grubundan türküler dinlettik. Sevgili dinleyiciler, bir başka güzel konserimizde, programımızda buluşuncaya dek ben Şevki Çakır, rejide müzisyen arkadaşım Nikolay Danev ve çok sevgili güzel kızı Ay adına hepinize güzel günler ve türküler kadar güzel bir hayat diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz. İyi günler sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Eylül ayının son canlı yayınına haberlerle başlıyoruz. Ardından Aile Saati programıyla huzurunuzda olacağız. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyorum. Önce özetler, mikrofonlar başında ben Şevki Çakır. İçişleri Bakanı İvan Demirciyev yaklaşan seçimlerde oy satın alma konusunda yüksek aktivite gözlenmiyor dedi. Plovdivli iş adamı İlya Filipov silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Rusya Çevre Müfettişliği

0: yaşama ve hukukun sınırlarını aşan seçimle ilgili olaylara özel önem verilmektedir. İçişleri Bakanı, suç faaliyetlerinin bir kısmının giderek internete kaydığını ve bu durumun gözetim ve önlemlerin bu ortamı da kapsamasını gerektiğini öne sürdü. İvan Demirciyev, Başsavcılık, İçişleri Bakanlığı, Ulusal Devlet Güvenlik Ajansı DANS ve Merkez Seçim Komisyonu temsilcilerinin katıldığı koordinasyon toplantısında seçim sürecinin hukuka uygun şekilde yürütülmesi için alınan önlemler ve organizasyon konuları ele alındı. Nakliye ve inşaat sektöründe faaliyet yürüten iş adamı İlyan Filipov, Plovdiv'de düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Ülkenin en büyük nakliye şirketi olan ve Avrupa'nın da ilk 10'unda yer alan Pimkin kurucusu ve yöneticisi olan İlyan Filipov, aynı zamanda da Plovdiv'deki Botev Futbol Kulübü'nün de başkanıydı. İsmi Plovdiv Hristu Botev Stadyumu'nun inşasıyla da anılmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Plovdiv'in bir semtindeki bir adreste bir adamın vurulduğu ihbarı gece saat 01.00 civarında alındı. İlyan Filipov'un olay yerinde hayatını kaybettiği ve ciddi suç teşkil eden olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Svilengrad bölgesindeki üzüm üreticileri bugün sabah saat 10'da Pastrogor köyü yakınlarında Tarım Bakanı Plamen Abrovski'nin istifasını talep ederek protesto düzenledi. Protestoya düşük üzüm alım fiyatı sebep oldu. Üzüm üreticileri Tarım Bakanı'nın girişim komitesiyle işbirliği yapmayı reddettiğini öne sürdü. BNR muhabiri Jivka Todorova'nın bildirdiği üzere bu yıl iyi üzüm hasadı olsa da kimse satın almadığı için üzüm bağlarda toplanmadan duruyor ve Svilengrad bölgesindeki üreticiler bu durumdan memnun değil. Üzüm üreticileri girişim komitesinin işbirliği yapmayı reddeden Tarım Bakanı Plamen Abrovski ile görüşmelerin ardından protesto kararı aldığını öne sürdü. Üreticiler hem Sofya'daki Şarapçılık ve Bağcılık Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı hem de Şarapçılık ve Bağcılık Ajansı Haskoğu Müdürlüğü'nden anlayış göstermediklerinden şikayetçi oldular. Tarım üreticilerinin sorunlarını çözemedikleri gerekçesiyle istifalarını talep edeceklerini söyleyen Lubimets ve Svilengrad bölgesinden üreticiler birkaç ay içinde yıl sonunun geleceğini ve yeni vergilerin ödenmesinin yaklaştığını, ürünleri için bir pazar olmadan ise masrafları bile karşılayamadıklarına dair hatırlatmada bulundular. Rusya Çevre ve Sular Bölge Müfettişliği Razgrad'da yaklaşık 1000 ağacın kesilmesine onay verdi. Şumen girişindeki 36 dekarlık yeşil alan AVM'ye dönüştürülecek. Bölge müfettişliği yatırım niyeti için çevresel etki değerlendirmesinin gerekli olmadığına karar verdi. Bir yatırımcı sosyalist döneminden beri sanayi bölgesiyle yakındaki yerleşim bölgesi arasında doğal bir yeşil kalkan görevi gören bu araziyi geliştirmek istiyor. BNR Şume Radyosu'na konuşan meclis üyesi Kaloyan Monev şunları belirtti.
1: Въпросът трябва да бъде отнесен до министъра на околната среда и водите, той като последна администрация.
0: Konu çevre ve sular bakanına iletilmeli ve son idari kararı onun alması gerekiyor. Ardından yargısal inceleme talebinde bulunup bulunmayacağımıza karar vereceğiz dedi. Başlangıçta sağlık müfettişliği projenin insanların sağlığı için bir tehdit oluşturmadığını belirtmişti. Ancak Razgrad'daki hava sorunları nedeniyle vatandaşlardan gelen itirazlar üzerine Rusya Çevre ve Sular Bölge Müfettişliği'nin çevresel etki değerlendirmesi yapmasını zorunlu kılmasını tavsiye etti. Ancak daha sonra şirketten gelen bir açıklamanın ardından Razgrad Sağlık Müfettişliği aniden tutumunu değiştirerek değerlendirme şartını iptal etti. Kaloyan Monev, vatandaşlar tarafından sunulan karşı görüşün denetimlerde hiç dikkate alınmadığını belirtti. Ayrıca internette yaklaşık 900 kişi tarafından desteklenen

Dilekçeye de uyulmadı ve bizler sevgili dinleyiciler bu konuyla ilgili sizlere bir haberi önceden aktarmıştık. Bunun üzerine belediye meclis üyesi Çevre ve Su Bakanlığı'na karara itiraz hazırlıyor. Sonuç alınamaması durumunda Razgrad İdari Mahkemesi'nde yasal işlem başlatılacak. Bu arada belediye yönetimi gayri resmi olarak Çevre ve Sular Bölge Müfettişliği görüşünü beklediklerini ve buna uyacaklarını belirtiyor. Razgrad halkının memnuniyetsizliği kesin bir şekilde devam ediyor. Vatandaşlar yatırımın kendisine değil seçilen yere karşı olduklarını belirtiyor. Ormanın hemen arkasında bir anaokulu bulunuyor ve bu semtte binlerce insan yaşıyor ve vatandaşlar şehirdeki havanın daha da kötüleşmesinden endişe duyuyorlar. Yerel halk yatırımcının uzman raporunda ağaçların hastalıklı olduğu iddialarını reddediyor ve ağaçların kesilmesi durumunda ekolojik bir felaket riski konusunda da uyarıyor. Benere Şume Radyosu'nun haberine göre Loznitsa Belediyesi, Razgrad Valisi'nin Loznitsa Belediye Meclisi'nin rüzgar türbinlerinin inşası ile ilgili 4 kararını yeniden görüşmek üzere geri gönderdiğini açıkladı. Tespit edilen ihlaller arasında muhtar ve muhtar vekillerinin dinlenmemesi de yer alıyor. Yerel yönetim ve yerel idare kanununa göre muhtar ve muhtar vekillerinin ilgili yerleşim birimleri için önemli olan konuları görüşürken söz sahibi olmaları gerekmektedir. Toplantı tutanaklarında hazır bulunmalarına rağmen onların herhangi bir beyanı veya yazılı görüşü yer almamaktadır. Bu durum yerel topluluğu karar alma süreçlerinde çıkarlarının yasal olarak güvence altına alınmış korumasından mahrum bırakmaktadır. Kamenar, Gradina, Veselina, Manastirsku ve Gorutsved gibi etkilenen köylerdeki bilgi panolarına duyuru asılmasına ilişkin herhangi bir tespit protokolü bulunmamaktadır. Sınır Polisi Genel Müdürlüğü Kapitan Andreevo ve Lesul sınır kapılarında Türkiye yönünde çıkış yapan kamyon trafiğinin yoğun olduğunu bildirdi. Yunanistan, Romanya, Sırbistan ve Kuzey Makedonya ile olan tüm sınır kapıları ve geçiş noktalarında trafik normal seyrediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından bildirildiği üzere son 24 saatte meydana gelen trafik kazalarında 23 kişi yaralandı. İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü son bir günde 70 yangının söndürüldüğünü açıkladı. Yangınlarda 3 kişi yaralandı. Spor. Bulgaristan Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Aleksandar Dimitrov istifa edeceğini açıkladı. Kendisi Uluslar Ligi'nin ikinci turunda Bulgaristan ile Estonya arasında oynanan ve 0-0'lık skorla eşit biten ve takımımıza turnuvadaki ilk puanı kazandıran maçın ardından sonra kararını bildirdi. Maç Plovdiv'deki Hristo Botev Stadyumunda oynandı. Aleksandar Dimitrov takımın maça önceden hazırlanan planı uygulamadığını söyledi. Bizim tarafımızdan çok kaotik bir maçtı diye yorumladı. Teknik direktöre göre sahada sergilenen oyun futbolcuların teknik heyete güvenini kaybettiğini gösteriyor.

0: Bulgaristan bir sonraki maçında İzlanda'ya konuk olacak. Hava durumu. Gece yarısından sonra Güneydoğu bölgelerde ve Karadeniz bölgesinde bulutluluk artacak. Birçok yerde hafif yağmur yağacak. En düşük hava sıcaklığı 6 ile 11, Sofya'da ise 6 derece olacak. Yarın Doğu Güneydoğu'dan başlayan bulutluluk artacak ve Orta Bulgaristan'ı da kapsayacak. Ülkenin doğu bölgelerinde bulutluluk önemli ölçüde artacak. Güneydoğu Bulgaristan'da yer yer yağmur yağacak. Batı Bulgaristan da çoğunlukla güneşli hava seyredecek. En yüksek hava sıcaklığı 18 ila 23, Sofya'da 18 derece olacak. Dağlarda güneşli hava seyredecek, yüksek ve açık alanlarda kuzeydoğudan orta şiddette ve kuvvetli rüzgar esecek. 1200 rakımlarda 12, 2000 metrelerde ise 5 derece olacak. Değerli dinleyiciler, haberleri sunduk. Yayınımız devam ediyor.
1: Aile Saati.
2: Sizin, bizim, hepimizin saati.
3: Ailenizin saati.
4: Haberlerin ardından yayınımız Aile Saati programıyla devam ediyor. Mikrofon başında ben Bedriye Halis. Ekip adına her birinize yararlı ve güzel dakikalar diliyorum. Bugün ailemizin saatinde sizlere Deli Orman'ın pehlivanlık geleneğini Amerika'ya taşıyan iki kardeşin Deniz ve David Kodakov'un başarı hikayesini aktaracağız. Razgrad'ın Ezercek köyünden başlayan ve İspanya üzerinden Las Vegas'a uzanan bu güreş yolculuğunda baba mirası, disiplin ve azim önemli bir rol oynuyor. Kardeşler şimdi gözlerini 13 ila 19 Ekim tarihlerinde Las Vegas'ta düzenlenecek U23 Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'na çevirmiş durumda. Deli Orman'ın küçük bir köyünden dünyanın büyük güreş sahnelerine uzanan bu hikaye azim, emek ve inancın sınır tanımadığını bir kez daha gösteriyor. Umarız Deniz ve David'in mücadelesi hayallerinin peşinden gitmek isteyen gençlere ilham olur diyerek ilk şarkımızdan sonra hikayeyi sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. Bizimle kalın.

Değerli dinleyiciler, Bulgaristan kökenli iki abi kardeş olan David Kudakov ve Denis Kudakov yarıştıkları güreş dalında adını duyurdu ve ABD'nin seçkin spor takımlarına girmeyi başardı. İki kardeş hedefleri hep yüksekte olup şimdi gözleri U23 Dünya Güreş Şampiyonası'na çevirdi. İki kardeşin fethetmeyi amaçladıkları yeni durak Dünya Kupası minderi olacak. Bulgaristan'ın Deli Orman Ovası tarih boyunca pehlivanlar diyarı olarak anılmıştır. Koca Yusuf, Kel Aliço, Filiz Nurullah gibi efsanevi güreş pehlivanları yetiştiren bu ova nesilden nesle taşınıyor, aile kökenlerinde, güreşe olan sevgide ve başarı örneklerinde bu gelenek asırlardan beri devam ediyor. David ve Denis'in hayat hikayesi Razgrad'ın Ezerçe köyünden başlayarak Amerika'nın en elit ve güçlü güreş müsabakalarına ve dünyanın en seçkin salonlarına kadar uzanıyor. Kudakov ailesinin başarılı gençlerin isimleri artık Amerikan güreş takımlarının ön sıralarındaki yerini aldı. Denis Kudakov defalarca dünya ve olimpiyat şampiyonu olan Amerika'nın efsanevi güreşçisi Bruce Baumgartner'in ismiyle özdeşleşen Penn West Edinburgh takımının bir parçası oldu. David Kudakov, Iowa eyaletinde Indian Hills formasıyla uluslararası spor sahalarında güçlü performans ve başarılı temsillerle güreşte adını pekiştiriyor. Amerikan rüyasının arkasında bir deli orman hikayesinin etkisi çok büyük. Kardeşlerin babaları Mehmet Kudakov, dünyaca ünlü pehlivan ve olimpiyat şampiyonu Hasan İsaev'in güreş antrenörlüğünde Razgrad Spor Okulu mezunudur. Mehmet Kudakov daha sonra güreş çalışmalarını İspanya, Madrid'de Gladiator Güreş Kulübü antrenörü olarak sürdürür. Baba Kudakov güreşçi olarak mindere çıktığı dönemlerde milli ve uluslararası olmak üzere birçok madalya, kupa ve şampiyona dereceleri aldı. Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda Bulgaristan adına üçüncülüğü olan başarılı bir sporcu oldu. Babanın ilham ve örnek aldığı sporcu ve öğretmeni ise Bulgaristan güreşinin önemli ismi. İspanya Güreş Federasyonu Başkanı Francisco Iglesias'ın da yakın arkadaşı olan Muzaffer Hamit. Mehmet Kudakov daha sonra Razgrad'dan çıkar ve İspanya'ya gider. Güreş dalında elde ettiği bilgiler ve deneyimini ise belirli yaş gruplarında İspanya takımlarında milli antrenörlüğe kadar taşır. Sporda adını kanıtlamış babanın asıl en zor yarışı ise minderde değil, yarış salonu dışında olur. Yıllar içinde kendinde yetiştirdiği spor sevgisi, disiplin, karakter, azim gibi vasıfları çocuklarına aşılamayı öncelikli görev haline getirir baba. Nitekim Denis ve David defalarca İspanya şampiyonu olur. Ülkeyi birçok ulusal ve uluslararası güreş arenalarında temsil eder. Denis, Dünya Üniversite Öğrencileri birinciliğinden bronz madalya ile döner, dünya plaj güreşlerinde birincilik alır. Deli Orman Güreş Ekolü ailenin başarılı yolunu simgeleyen ve asla bağı kopmayan bir değer olur. Aile Bulgaristan'dan uzak yaşasa da Razgrad ile sıkı sıkıya bağlıdır. David ve Denis küçük yaştan itibaren babalarının da güreşle tanıştığı Razgrad'a geliyor ve antrenman kamplarına katılıyor. Pehlivanlar diyarı Razgrad onlara güreşte ivme kazandıran ve çok önemli isimlerle çalışmalarını sağlayan bir yer oluyor. İki kardeş kamplardaki çalışmalarını eski milli güreşçi, şampiyonlar antrenörü ve şimdi de Razgrad Spor Okulu Müdürü Deniz Hamid'in yönetiminde gerçekleştiriyor. Deniz ve David ayrıca çok şanslı çünkü 10 kez dünya şampiyonu olmuş efsane bir güreşçi. Remzi Osman'ın değerli nasihatleri ve sporla ilgili önemli ipuçlarına dair öğütlerini de alıyor. Bu dev isimlerle olan iletişimleri Kudakov kardeşlerinin Amerikan rüyasındaki başarı rüzgarına yelken açıyor. Ezerçe köyünde doğan Mehmet'in güreş sevdası Razgrad Spor Okulu'nda can suyu buldu. Hayat onu İspanya'ya sürükledi ve bilgilerini oradaki sporculara aktardı. Oğulları Denis ve David ise baba yolunun izini Las Vegas'ta, ABD ve dünya sahnelerine taşıdı. İki kardeş şimdilerde çok yoğun bir hazırlık dönemine girdi. Çünkü 13 ila 19 Ekim tarihlerinde Las Vegas'ta U23 Dünya Serbest Güreş Birinciliği'nde mindere çıkacaklar.
Deniz ve David bu sahayı sıradaki rutin spor macerası olarak görüyor olabilir. Ancak Bulgaristan ve Deli Orman için, Razgrad Güreş Ekolü için bu büyük bir gurur kaynağı olacaktır. Küçük bir köyün çocuklarının büyük dünyanın ufkunu kapsayan başarı hikayeleri, azim, emek, disiplin ve inancın sınır tanımadığı gençlere ilhamla bu örneklerinin çoğalacağı ümidi veriyor.

0: 4.
1: Evet sevgili dinleyiciler, bugün de programımız çok yoğun. Gerek haberler, gerek aile saati konusu ve bizler şimdi saat 14'e kadar aynı yoğunlukta, aynı böyle hareketle devam etmeyi umuyoruz. Teknik yapımda Bilana Harizanova, ekip arkadaşım Sevda Dükancı, tabii ki stajyer kızımız Elisaveta da bizimle. Mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Değerli dinleyiciler, bugün 30 Eylül Dünya Çeviri Günü. Bugün sabah olsun, öğlen, akşam olsun sunduğumuz bütün haberler, bütün konular, röportajlar her biri bir çeviri eseridir. Yani inanın bizler de Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar ekibi olarak Dünya Çeviri Günü, Çevirmenler Günü'nün günümüzün kutlu olmasını diliyoruz. Biliyorsunuz söylüyoruz, Bulgaristan Radyosu'nda 11 dilde yayın yapıyoruz. Bunların arasında Türkçe de var. Bütün dillerde yayın yapan bizim meslektaşlarımızın bu Dünya Çeviri Günü'nü kutluyoruz. Sizler de günün birinde böyle bir Bulgarcadan Türkçe'ye, Türkçeden Bulgarca'ya veya başka bir dilden çeviri yaptıysanız, çeviri yapmak zorunda kaldıysanız sizin de çeviri gününüz kutlu olsun. Bu çok önemli bir meslektir. Büyük bir sorumluluk gerektiriyor diye belirtmeden geçemeyeceğim. Yarın ise 1 Ekim çok güzel bir gün. Önce Dünya Kahve Günü. Dünya Kahve Günü denince sizin hemen aklınıza o sık sık dinlettiğimiz ve sizin de büyük beğeni kazandığı Kahve içtim fincandan, kenarları mercandan başlıklı konserimiz aklınıza gelir. Ama yarın bu konseri dinletirken daha büyük bir zevkle zannedersem dinleyeceksiniz. Çünkü bugün kahve sadece sıradan bir içecek değildir. Bugün kahve, yani dünya için, bizim için, sizler için, sevgili dinleyiciler, bir misafire, bir dosta, bir eşe, bir akrabaya ikram edebileceğimiz kalbimizi, sevgimizi ve sıcaklığımızı, hele de şekerli içiyorsanız benim gibi bir de şekerini katmış oluyorsunuz. Dünya Kahve Günü yarın efendim bizim hazırladığımız ve sunacağımız konserimizle başlayacak. Yarın imkanınız varsa böyle hısım, akrabaya, eşinize, dostunuza bir kahve ikram edin. Çünkü sabahları, en soğuk sabahlarda bile bir bardak kahve böyle bir aile ortamını ısıtır ve sizi o güzel, uzun ve hareketli, zor da olsa güne hazırlar diyerek yarınki konserimizde sadece kahvenin sıradan bir içecek olmadığını, nasıl görevler gördüğünü de anlatacağız. Hemen başta da tabii ki akla damada sunulan tuzlu kahve aklınıza gelecek. Zaten bunu sık sık da yerine getiriliyor bu gelenek. Bu kadar sözden sonra yarın bir de 1 Ekim Dünya Müzik Günü. Müzik hangi dilde olursa olsun müzik evrensel bir dildir. Bizi birleştiren, bizi insan yapan ve güzel insan yapan müziktir sevgili dinleyiciler. Bunu her gün bizler de programlarımızda, yayınlarımızda ispatlıyoruz. Ben buradan şimdi Behçet Agül dinleyicimize de teşekkür etmek istiyorum. Dün güzel mesajında şöyle demiş: 1 Kasım Uluslararası Yaşlılar Günü, aslında 1 Ekim. Yarın yine de Dünya Yaşlılar Günü. Yaşlılar deyip de geçmeyin sevgili dinleyiciler. Yaşlılar bizim annelerimiz, babalarımız, ninelerimiz, büyüklerimiz. Unutmayın, bir gün biz de yaşlı olacağız. Bize de bizim gösterdiğimiz saygıyı görmek isteriz, değil mi? Evet, yarın dop dolu bir günden bizi bekliyor dedikten sonra stüdyodaki telefonlarımızı hemen açıklıyorum. 02 963 0675. Diğer telefonumuz 02 9

0: 133-63-18 ve turkish@bnr.bg elektronik postamız. Facebook ise Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü. Bakın tekrarlıyorum. Kırcali Radyosu değil, Sofya Radyosu değil. Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü. Facebook'ta böyle orada bir pencere var, yazarsanız mesaj gönderebilirsiniz. Veya sadece Bulgaristan Radyosu yazarak mesajınız bize ulaşacaktır. Bekliyoruz.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Evet, yayınımız sizden gelen mesajlar, telefonlar ve yorumlarla devam edecek. Saat 14'e kadar huzurunuzda olacağız ve dün böyle bizler o uzun pekmez macun sohbetinin sonunda bize Türkiye'den emekli öğretmenimiz Uğur Ekin yazdı. Son dakikalarda iyi günler. Sofya Radyosu yazmış. Ben hemen düzeltiyorum değerli öğretmenimizi. Bulgaristan Radyosu, çünkü Sofya Radyosu Sofya'ya yönelik yayın.

0: Yıllar yapıyor. Cibre, alkol yapılan tüm meyvelerinin posası diye biliyorum diye yazmış. Cibrenin ne olduğunu çok iyi biliyoruz hocam. Ama dün konu bambaşkaydı. Teşekkürler bizi dinlediğiniz için. Hemen telefonumuzu ses açıyoruz. Efendim, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Ben Silistra Sancar, Zaritça köyünden Nebat ablanız. Nasılsınız kızlarım, canlarım benim, Şefkiye?
0: Çok iyiyiz Nebat Hanım. Sizler nasılsınız? Umarız iyisiniz.
1: Biz de iyiyiz. İlk
0: Buyurun.
1: önce isteyim ekibinizi selamlayacağım.
0: Evet.
1: Ondan sonra dostluğumu da isteyeyim selamlama. Olabilirse.
0: Şimdi dostlar derken zaten arada biliniyor Nebat Hanım. Böyle bütün dostlarıma diyeyim, isimlerini saymayalım. Zaten biz yıllardır, aylardır söylüyoruz. Bütün dostlarımıza selam derseniz, hatta selam göndermediğiniz kişiler bile selamınızı kabul edecek. Haklı mıyım?
1: Haklısınız ama adını işittiğine daha başka oluyor insan.
0: Şimdi adını zaten her hafta işitiyoruz Nebat Hanım. Eğer başka söyleyecek bir şey yoksa ben hemen türkümüzü dinletmek istiyorum. Tamam mı?
1: Evet, o tamam.
0: Tamam. Teşekkür ettik Nebat Hanım. Sağ olsun. Böyle bir zariflik gösterdi. Zaritza'dan bizi aradı ve önce ekibimizi sonra da tüm dostlarını, zaten isimler listesi çok uzun diye biliyorum ve sizler de biliyorsunuz. Devam ediyoruz. Evet, şimdi diğer mesajı geçiyoruz. Şahsine Aliyeva'nın mesajı fotoğrafla birlikte. Tabii ki Şahsine Aliyeva da bize sık sık fotoğraflarını, bahçesinden fotoğraflarını gönderen dinleyicilerden, dostlarımızdan bir tanesidir. Güzel bir bahçe. İçinde de güz çiğdemleri, böyle sarı. O kadar güzel ki sonbaharı bize getirmiş. Sonbaharın kokusunu stüdyomuza kadar taşımış ve ortada bir tavşan heykeli. O tavşan da böyle mini mini sonbaharı, kışı da bekliyor. Çok teşekkür ederiz Şahsine Aliyeva bu güzellik için ve hemen uzun mesajınıza geçiyorum. Merhaba Bulgaristan Radyosu, doğum gününü kutlamak istiyorum. Bugün 30 Eylül, Popo'da yaşayan Nevin Nazifova'nın doğum günü kutlu olsun. Canım gelinim, yeni yaşın uğurlu olsun. Sağlıklı, mutlu, huzurlu ve bereket dolu uzun ömürler versin. Canım gelinim, bulutlar hiçbir zaman güneşini kapatmasın. Yüzünden hep gül açsın. Gam, keder ayağının tozu, sevinç gözyaşın olsun. Doğum günü kutlu olsun canım kızım Nevin. Hep birlikte nice güzel yaşlarını görmek dileğiyle. Ben Popo'dan kaynası Şahsine, eşi Hüseyin, kızları Aslı ve Şeyda, Almanya'da yaşayan anası Nazife, babası Nazif, kardeşi Bedriye, eşi Tuncay, Ulamugradiş'te de yaşayan Sema, eşi Bülent ve hepsinin çocukları. Sevgili sunucularıma ve ekibine gününüz huzur, gönlünüz sevgiyle dolsun demiş. Ve her zaman olduğu gibi kalpler, güneşler, laleler, çiçekler Şahsine Aliyeva'dan sorulur. Ve Varna'dan Bise Nikolov da bizi aramış. Bugün 30 Eylül Dünya Çeviri Günümüzü kutlamış. Zaten biraz önce kendimizi yeterince övdük. Bu kadar mesaj, bu kadar güzel sözden sonra hadi ilk türkümüzü dinletme zamanı geldi çattı. Uzun zamandır dinletmemiştik. Cevizin yaprağı bağ arasında, güzeller sevilir, daha doğrusu cevizin yaprağı dal arasında, güzeller sevilir bağ arasında.

Mesajları okumaya devam ediyorum. Behçet Akgül'ün mesajını biraz önce kendisine teşekkür ettim. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Bize hatırlatmada bulunduğu için 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü bize hatırlatması nedeniyle mesajına yarın tam gününde yer vereceğiz. Bakalım Veselina Köyü'nden kimleri selamlayacak? Buradan duyurulur, mesaj gönderilir. Yarın Veselina Köyü'nü radyolarının başında bekliyoruz. Bizden söylemesi. Atça Recep'in mesajı da geldi. Bu günlerde hayli hareketli günler yaşanıyor Atça Recep'in mahallesinde anlaşılan. Merhaba radyo çalışanları, ben Hatça Visokapulana'dan. Bugün ablamın kızı Hacer'in doğum günü var. Ona sağlık, sağlamlık diliyorum ailesiyle beraber. Kendisi Burgas'ın Zayçar köyünde oturuyor. Ben dedesi, kızım Fatme, torunum Mete. Sağ olun, iyi ki varsınız diye yazmış Atça Recep. Tabii ki bizler Burgas köyünde artık, ne mutlu ki oradan da dinleyici çevremiz genişliyor, sayısı çoğalıyor. Hem Tranak, hem Zayçar, hem Çereşe köylerinden, hem Dobromir köyünden dinleyicilerimiz var. Sıradaki türkümüz oraya gitsin, oradaki dostlarımıza armağan ediyoruz. Emel Kabak söyleyecek.

Evet sevgili dinleyiciler, böyle dinleyicilerimizi, dostlarımızı listelerken, listeyi yaparken tabii ki muhakkak birisini kaçırma ihtimali var. Aynen düğünde olduğu gibi, biliyorsunuz düğün sonrası beni neden davet etmedin, ben neden davetiye almadım diye kırılanlar, öyle üzülenler de olur. Biraz önce Burgaz tarafından dostlarımızı sıralarken, efendim çok özür dileyerek Burgaz'ın Bilka köyünü unutmuşum. Hemen Fatme Mehmet selam Bilka'yı unuttunuz diye yazmış. Tabii ki Fatme Mehmet Bilka unutulacak bir köy değil. Hele hele sizin gibi böyle güzel insanlar orada yaşıyorsa böyle aklımdan çıkmıştır. Özür diliyorum tekrar ama bizi orada nerede dinliyorsanız Burgaz, Varna hangi bölgeden olursa olsun tabii ki buradan özürleri kabul edin ve ben şimdi bir bonus olarak Fatme Mehmet için, özellikle Bilka'da ve bizi dinleyen bugün dinleyicilerimiz için Varna'nın Partizani köyünden Kadir İlyaz'ın bir türküsünü armağan etmek istiyorum. Uzun zamandır bu türküyü dinletmemiştik. Ev ardından geçilmez sülbiyem.

Sevgili dinleyiciler, biraz önce bugün 30 Eylül Dünya Çeviri Günü olduğunu belirtmiştim. Yarın ise 1 Ekim Dünya Kahve Günü, Dünya Müzik Günü ve Dünya Yaşlılar Günü. Bundan sonra yoğun çalışmaların ardından böyle sonbahar yavaş yavaş yaklaşırken böyle özel günlerde tabii ki ağır basacak. Bizler de Bulgaristan Radyosu olarak bu günler hakkında size bilgi vermeye devam edeceğiz. Tabii ki çevirmen olarak çevirerek efendim gelen haberleri sizlere aktaracağız. Aynen bugün olduğu gibi, çünkü hem haber bülteni hem Bedriye'nin programı da hayli yoğun, hayli eğiticiydi diyebilirim. Evet, şimdi Yılmaz Balaban'dan da mesaj geldi. O da anlaşılan Burgaz bölgesini, belediyelerini, köyleri selamladığım için çok mutlu olmuş. Ben teşekkür ederim. Kalplerini de böyle göndermiş. Fatma Raşid'in mesajında sıra, hemen okuyorum. Merhabalar size. Sofya Radyosu demiş ama altını çizerek söylüyoruz, Bulgaristan Radyosu. Ben Jelaskovets'ten Fatme. Bugün Belçika'dan gelen kızım Fikriye ile gelinim Esra'nın doğum günü var. Onlara iyi ki doğdun, iyi ki varsın diyorum. Nice mutlu, huzurlu yıllar diliyorum. Hayatta sağ olsunlar, var olsunlar ve bizi dolaşıyorlar, bırakmıyorlar. Ben de onları sıradaki bir türküyle selamlıyorum. Aynı anda eşim Vedat ve bana da gelsin sıradaki türkü. Herkese selamlar, saygılar diye yazmış Fatma Raşit. Böylece Razgrad'ın Jelaskovets köyüne de selamlarımızı iletiyoruz. Kimin türküsüyle acaba şimdi, merak hemen bizi sardı. Ahmet Cumalı, sen ben gelmezsem kara kız desin.

dağlar akıyor, yanakları güller gibi şakıyor. Dudağından ballar akıyor, yanakları güller.

30 Eylül'e, Eylül ayının son gününe renk katan bir fotoğrafta yine Atçe Recep'ten geldi. Artık bahçesinin dışında bir de çiçek açmış kaktüsünü gönderdi. Çok güzel, böyle pembiş pembiş bir çiçek, bize de armağan olarak kabul ediyoruz. Ve bizler de türkümüzü armağan ediyoruz. Barika Hüseyin'den seçti. Kendisi Kırcalı'dan bir öğretmenimiz. İstanbul'da gözlerini bu dünyaya, bu dünyadan göç etmiş İstanbul'da ve güzel bir türküsünü armağan ediyoruz. Kıvrık Bastun.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz. İyi akşamlar değerli dinleyiciler. Bu yayınımızda önce sunacağımız haberlerin ardından günün getirdikleri programıyla huzurunuzda olacağız. Akşam yayınımıza devamla Aile Saati programının dinleyiciler ve müzikle olan kısmının tekrarına yer vereceğiz. Önce haberlerin özetleri sunucunuz Sevda Dükkancı. Cumhurbaşkanlığı yarışında İryana Yotova, Kirill Volchev ikilisi şimdilik önde görünüyor. İçişleri Bakanı Demirciyev, yaklaşan seçimlerde oy satın alma konusunda

Yüksek aktivite gözlemlenmiyor dedi. Plovdivli iş adamı İlyan Filipov silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Küçük tüketici sepeti fiyatında %0.7 artış kaydedildi. Yabancı öğrencilerden Yunanlılar, İngilizler ve Ukraynalılar Bulgaristan'ı tercih ediyor. Bulgaristan Ulusal Radyosu BNR Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini sunuyoruz. Marketlinks ve BTV tarafından finanse edilen ve 1006 kişi arasında mülakat ve online anket yoluyla düzenlenen ilk ulusal kamuoyu araştırmasından alınan sonuçlara göre 25 Ekim'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan İlyana Yotova Kirill Volchev ikilisi %41,4 oranında destek alarak önde gidiyor. İkinci yerde %21,9 oranında destek alan Andrei Gurov'la Georgi Kandev ikilisi. Üçüncü yerde ise %6,4 destek alan Kostadin Kostadinov'la Peter Volgin ikilisi sıralanıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 27 aday ikilisi katılacak. Marketlinks temsilcisi Dobromir Zhivkov BTV'ye konuşurken kayıt yaptıran aday sayısının rekor niteliğinde büyük olmasının seçmen oylarının ciddi dağılımına yol açmadığını belirterek oyların yine ilk oluşumlar ve en iyi tanınan aday ikililerine odaklandığını görüyoruz sözlerini kullandı. Araştırma sonuçlarına göre Bulgaristan vatandaşlarının %40 ile %45 arasında değişen bölümü Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanacağını belirtiyor. Alınan verilere göre Rumen Radev hükümetine duyulan güven Mayıs ayında %50 olurken şimdi %39'a düşmüş, güvensizlik oranı ise %24'ten %40'a yükselmiş durumdadır. Değerli dinleyiciler, Marketlinks ve BTV tarafından finanse edilen kamuoyu araştırması sonuçlarını aktardık. Seçim sürecine yönelik hazırlıklar hakkında gazetecilere bilgi veren İçişleri Bakanı İvan Demirciev, İçişleri Bakanlığı'nın 25 Ekim'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde önceki seçimlere kıyasla oy satın alma ve kontrollü oy kullanma konusunda daha az ihbar ve bilgi aldığını açıkladı. Demirciev, bu olaylar eskiden gördüğümüz yoğunlukta gözlemlenmiyor. Ancak bu durum dikkatimizi ve aldığımız önlemleri hiçbir şekilde azaltmıyor ifadesini kullandı. Siber ortama ve hukukun sınırlarını aşan seçimle ilgili olaylara özel önem verilmektedir. İçişleri Bakanı, suç faaliyetlerinin bir kısmının giderek internete kaydığını ve bu durumun gözetim ve önlemlerin bu ortamı da kapsaması gerektiğini öne sürdü. Nakliye ve inşaat sektöründe faaliyet yürüten iş adamı İlyan Filipov, Plovdiv'de düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Ülkenin en büyük nakliye şirketi olan ve Avrupa'nın da ilk onunda yer alan PİMK'in kurucusu ve yöneticisi olan İlyan Filipov aynı zamanda Plovdiv'deki Botev futbol kulübünün de başkanıydı. İsmi Plovdiv Hristo Botev stadyumunun inşasıyla da anılmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Plovdiv'in bir semtindeki bir adreste bir adamın vurulduğu ihbarı gece saat 01'de alındı. İlyan Filipov'un olay yerinde hayatını kaybettiği ve ciddi suç teşkil eden olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı. Bulgaristan Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu KNSB verilerine göre Eylül ayında 20 gıda ve bir gıda dışı üründen oluşan küçük tüketici sepetindeki ürünlerin fiyat seviyeleri nispeten istikrarlı seyretti. Ağustos ayına kıyasla görülen %0,7'lik artışta temel olarak

0: 63 avroydu dedi. En belirgin fiyat artışları salatalık, domates, patates ve elma da görüldü. Temel gıda ürünlerinin fiyatlarında da yükselme kaydedildi. Bulgaristan'da eğitim gören yabancı öğrenciler arasında Yunanlılar, İngilizler ve Ukraynalılar çoğunlukta. Ulusal İstatistik Enstitüsü verilerine göre 2025-2026 akademik yılında Bulgaristan'daki üniversitelerden ve özel yüksek öğretim kurumlarından 16.800 yabancı uyruklu öğrenci mezun oldu. Toplam yabancı öğrencilerin sayılarında %17'lik oranla Yunanlılar en büyük grubu oluştururken, onları İngilizler %13, Ukraynalılar %12, Almanlar %8,9 ve İtalyanlar %6 ile takip etti. Sağlık hizmetleri dallarında %60 ile en çok tercih edilirken yabancı öğrencilerin %46'sı tıp eğitimi aldı. Üniversitelerde ve uzmanlık veren yüksek öğretim kurumlarında toplam 180 bin Bulgar öğrenci eğitim görüyor. 2025 yılında ülkede 48 bin kişi mezun oldu. En çok mezun işletme ve yönetim, eğitim, sağlık hizmetleri ve teknik alanlardaki bölümlerden diploma aldı. Bulgaristan Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Alexander Dimitrov istifa edeceğini açıkladı. Kendisi Uluslar Ligi'nin ikinci turunda Bulgaristan'la Estonya arasında oynanan ve 0-0 beraberlikle biten takımımıza turnuvadaki ilk puanı kazandıran maçın ardından bu kararı bildirdi. Maç Plovdiv'deki Hristo Botev Stadyumu'nda oynandı. Alexander Dimitrov takımın maça önceden hazırlanan planı uygulamadığını söyledi ve bizim tarafımızdan çok kaotik bir maçtı diye yorumladı. Teknik direktöre göre sahada sergilenen oyun futbolcuların teknik heyete güvenini kaybettiğini gösteriyor. Bulgaristan bir sonraki maçında İzlanda'ya konuk olacak. Hava durumu. Gece yarısı başlayan bulutlanma ilerleyen saatlerde Karadeniz bölgesini de etkisi altına alacak. Birçok yerde hafif yağmur yağacak ve sabah saatlerinde görüş mesafesi azalacak. En düşük hava sıcaklığı 6 ile 11. Sofya'da 6 derece olacak. Güneydoğu Bulgaristan'da yer yer yağışlı. Uç güneydoğu bölgelerde sağanak yağış bekleniyor. Batı Bulgaristan'da güneşli hava seyredecek. Doğu bölgelerde ılımlı, yer yer kuvvetli kuzey-kuzeydoğu rüzgarı esecek. En yüksek hava sıcaklığı 18 ila 23, Sofya'da yaklaşık 18 derece olacak. Dağlarda güneşli hava hakim olacak. Zirvelerde kuvvetli rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımda 12, 2000 metrelerde ise yaklaşık 5 derece olacak. Haberleri sunduk.
1: Getirdikleri.
2: Günün getirdikleri.
0: Rejide Vili Golubov, mikrofonlar karşısında ben Sevda Dükkancı. Günün getirdikleri programıyla da huzurunuzda olacağız değerli dinleyiciler. Yunanistan Katerin'de düzenlenen plaj güreşi zirvesinde Fatma Şaban ve Rhea Stoyanova'dan mükemmel performans haberi geldi. Rusya Çevre Müfettişliği ise Razgrad'da 1000 ağacın kesilmesine yeşil ışık yaktı. Razgrad valisi Loznica'daki rüzgar türbinleriyle ilgili kararları askıya aldı ve dahası bizimle kalın.

Değerli dinleyici, Bulgaristan adına yarışan Razgrad Lütfi Ahmedov Güreş Kulübü sporcuları Fatma Şaban 70 kilogramda ve Reya Stoylova 50 kilogramda Yunanistan'ın Olimpos Dağı'nın eteklerinde Katerini kentinde düzenlenen 2026 Plaj Güreşi Dünya Serisi büyük finalinde büyük bir başarıya imza attılar. Bu görkemli spor etkinliğinde dünyanın dört bir yanından 40'tan fazla ülkeden seçkin güreşçiler 2026 Dünya Şampiyonluğu ünvanı için kum üzerinde kıyasıya mücadele etti. Plaj güreşinin bir gelenek olduğu Amerika, Azerbaycan, Gürcistan, Güney Afrika, Ukrayna, Arjantin, Türkiye, Senegal ve diğer ülkeler turnuvanın önde gelen güçleri arasında yer aldı. Yıl boyunca dünya çapında düzenlenen 4 serinin ardından sporcuların kum pistlerindeki olağanüstü performansı bu disiplinde Bulgaristan

Onun gücünü bir kez daha kanıtladı. Fatme Şaban, Dünya Serisi finalinde 7. sırada yer alarak minderdeki başarılarının ardından dünyanın en iyi sporcularından biri olduğunu bir kez daha gösterdi. Yüksek spor başarısını antrenörlük mesleğiyle birleştiren Fatme Şaban, Lütfi Ahmedov Güreş Kulübü ve Razgat Spor Okulu'nda antrenörlük yapmakta. Reya Stoylova 17 yaşında olmasına ve yaşı nedeniyle uluslararası yarışmalara katılım izni almasına rağmen bu sporda kanıtlanmış bir isimdir. Reya'nın Senegal'da düzenlenecek Gençlik Olimpiyat Oyunları için Bulgaristan adına plaj güreşi kotası kazandıran tek isim olduğunu da hatırlatmak isteriz. Kendisinden daha büyük rakiplerle girdiği zorlu mücadelenin ardından dünyanın en zorlu rakiplerine karşı üst düzey bir mücadele ortaya koyarak kadınlar kategorisinde 6. sırada yer aldı. 17 yaşındaki Reya Stoylova, Kadınlar Dünya Serisi'nin yanı sıra U20'de de 7. sırada yer alıyor. Razgrad ve Bulgaristan plaj güreşindeki bu büyük başarının arkasında sporcuları dünya sahillerine hazırlayan ve 3 yıldır Razgrad Spor Okulu'nda öğretmenlik yapan antrenör Pavlin Kolev'in özverili çalışmaları yatıyor. Bulgaristan spor başarılarının yanı sıra hakemlik alanında da büyük bir takdir gördü. Razgrad ve ülkemiz için büyük bir onur olan bir diğer gelişme ise Razgrad Spor Okulu Müdürü Deniz Hamid'in Dünya Şampiyonası'nda hakem olarak görev almasıydı. Deniz Hamid'in Dünya Güreş Federasyonu tarafından özel olarak onurlandırılması, Bulgar Hakemlik ve Antrenörlük Okulu'nun uluslararası alanda sahip olduğu yüksek itibar ve profesyonelliğin en net göstergelerinden biri oldu. Sporcularımızın, antrenörümüzün ve hakemimizin başarıları ve elde ettikleri sıralamalar büyük bir prestij kaynağı. Onlar sayesinde Razgrad Belediyesi ve Bulgaristan dünya güreş sahnesinde önde gelen bir güç olarak yerini sağlamlaştırmış bulunuyor. Bir kez daha hatırlatalım, Yunanistan Katerini'de düzenlenen plaj güreşi zirvesinde Fatme Şaban ve Reya Stoylova'dan mükemmel performans haberleri geldi.

Rusya Çevre ve Sular Bölge Müfettişliği Razgrad'da yaklaşık 1000 ağacın kesilmesine onay verdi. Şumen girişindeki 36 dekarlık yeşil alan AVM'ye dönüştürülecek. Bölge müfettişliği yatırım niyeti için çevresel etki değerlendirmesinin gerekli olmadığına karar verdi. Bir yatırımcı sosyalizm döneminden beri sanayi bölgesiyle yakındaki yerleşim bölgesi arasında doğal bir yeşil kalkan görevi gören bu araziyi geliştirmek istiyor. BNR Şume Radyosu'na konuşan meclis üyesi Kaloyan Monef şunları belirtti. Konu Çevre ve Sular Bakanı'na iletilmeli ve son idari kararı onun alması gerekiyor. Ardından yargısal inceleme talebinde bulunup bulunmayacağımıza karar vereceğiz dedi. Başlangıçta sağlık müfettişliği projenin insanların sağlığı için bir tehdit oluşturmadığını belirtmişti. Ancak Razgrad'daki hava sorunları nedeniyle vatandaşlardan gelen itirazlar üzerine Rusya Çevre ve Sular Bölge Müfettişliği'nin çevresel etki değerlendirmesi yapmasını zorunlu kılmasını tavsiye etti. Ancak daha sonra şirketten gelen bir açıklamanın ardından Razgrad Sağlık Müfettişliği aniden tutumunu değiştirerek değerlendirme şartını iptal etti. Kaloyan Monef, vatandaşlar tarafından sunulan karşı görüşün denetimlerde hiç dikkate alınmadığını belirtti. Ayrıca internette yaklaşık 900 kişi tarafından desteklenen dilekçeye de uyulmadı ve bizler sevgili dinleyiciler bu konuyla ilgili sizlere bir haberi önceden aktarmıştık. Bunun üzerine belediye meclis üyesi Çevre ve Su Bakanlığı'na karara itiraz hazırlıyor. Sonuç alınamaması durumunda Razgrad İdari Mahkemesi'nde yasal işlem başlatılacak. Bu arada belediye yönetimi gayri resmi olarak Çevre ve Sular Bölge Müfettişliği görüşünü beklediklerini ve buna uyacaklarını belirtiyor. Razgrad halkının memnuniyetsizliği kesin bir şekilde devam ediyor. Vatandaşlar yatırımın kendisine değil seçilen yere karşı olduklarını belirtiyor. Ormanın hemen arkasında bir anaokulu bulunuyor ve bu semtte binlerce insan yaşıyor ve vatandaşlar şehirdeki havanın daha da kötüleşmesinden endişe duyuyorlar. Yerel halk yatırımcının uzman raporunda ağaçların hastalıklı olduğu iddialarını reddediyor ve ağaçların kesilmesi durumunda ekolojik bir felaket riski konusunda da uyarıyor.

0: BNR Şume Radyosu'nun haberine göre Loznitsa Belediyesi, Razgrad Valisi'nin Loznitsa Belediye Meclisi'nin rüzgar türbinlerinin inşası ile ilgili 4 kararını yeniden görüşmek üzere geri gönderdiğini açıkladı. Tespit edilen ihlaller arasında muhtar ve muhtar vekillerinin dinlenmemesi de yer alıyor. Yerel yönetim ve yerel idare kanununa göre muhtar ve muhtar vekillerinin ilgili yerleşim birimleri için önemli olan konuları görüşürken söz sahibi olmaları gerekmektedir. Toplantı tutanaklarında hazır bulunmalarına rağmen onların herhangi bir beyanı veya yazılı görüşü yer almamaktadır. Bu durum yerel topluluğu karar alma süreçlerinde çıkarlarının yasal olarak güvence altına alınmış korumasından mahrum bırakmaktadır. Kamenar, Gradina, Veselina, Manastirsku ve Gorutsved gibi etkilenen köylerdeki bilgi panolarına duyuru asılmasına ilişkin herhangi bir tespit protokolü bulunmamaktadır.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Evet sevgili dinleyiciler, bugün de

0: Programımız çok yoğun. Gerek haberler, gerek aile saati konusu ve bizler şimdi saat 14'e kadar aynı yoğunlukta, aynı böyle hareketle devam etmeyi umuyoruz. Teknik yapımda Bilana Harizanova, ekip arkadaşım Sevda Dükancı, tabii ki stajyer kızımız Elisaveta da bizimle. Mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Değerli dinleyiciler, bugün 30 Eylül Dünya Çeviri Günü. Bugün sabah olsun, öğlen, akşam olsun sunduğumuz bütün haberler, bütün konular, röportajlar her biri bir çeviri eseridir. Yani inanın bizler de Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar ekibi olarak Dünya Çeviri Günü, Çevirmenler Günü'nün günümüzün kutlu olmasını diliyoruz. Biliyorsunuz söylüyoruz Bulgaristan Radyosu'nda 11 dilde yayın yapıyoruz. Bunların arasında Türkçe de var. Bütün dillerde yayın yapan bizim meslektaşlarımızın bu Dünya Çeviri Günü'nü kutluyoruz. Sizler de günün birinde böyle bir Bulgarcadan Türkçe'ye, Türkçeden Bulgarca'ya veya başka bir dilden çeviri yaptıysanız, çeviri yapma zorunda kaldıysanız sizin de çeviri gününüz kutlu olsun. Bu çok önemli bir meslektir. Büyük bir sorumluluk gerektiriyor diye belirtmeden geçemeyeceğim. Yarın ise 1 Ekim çok güzel bir gün. Önce Dünya Kahve Günü. Dünya Kahve Günü denince sizin hemen aklınıza o sık sık dinlettiğimiz ve sizin de büyük beğeni kazandığı Kahve İçtim Fincandan, Kenarları Mercandan başlıklı konserimiz aklınıza gelir. Ama yarın bu konseri dinletirken daha büyük bir zevkle zannedersem dinleyeceksiniz. Çünkü bugün kahve sadece sıradan bir içecek değildir. Bugün kahve yani dünya için, bizim için, sizler için, sevgili dinleyiciler, bir misafire, bir dosta, bir eşe, bir akrabaya ikram edebileceğimiz kalbimizi, sevgimizi ve sıcaklığımızı, hele de şekerli içiyorsanız benim gibi bir de şekerini katmış oluyorsunuz. Dünya Kahve Günü yarın efendim bizim hazırladığımız ve sunacağımız konserimizle başlayacak. Yarın imkanınız varsa böyle hısım, akrabaya, eşinize, dostunuza bir kahve ikram edin. Çünkü sabahları, en soğuk sabahlarda bile bir barda kahve böyle bir aile ortamını ısıtır ve sizi o güzel, uzun ve hareketli, zor da olsa güne hazırlar diyerek yarınki konserimizde sadece kahvenin sıradan bir içecek olmadığını, nasıl görevler gördüğünü de anlatacağız. Hemen başta da tabii ki akla damada sunulan tuzlu kahve aklınıza gelecek. Zaten bunu sık sık da yerine getiriliyor bu gelenek. Bu kadar sözden sonra yarın bir de 1 Ekim Dünya Müzik Günü. Müzik hangi dilde olursa olsun müzik evrensel bir dil. Bizi birleştiren, bizi insan yapan ve güzel insan yapan müziktir sevgili dinleyiciler. Bunu her gün bizler de programlarımızda, yayınlarımızda ispatlıyoruz. Ben buradan şimdi Behçet Aggül dinleyicimize de teşekkür etmek istiyorum. Dün güzel mesajında şöyle demiş: 1 Kasım Uluslararası Yaşlılar Günü, aslında 1 Ekim. Yarın yine de Dünya Yaşlılar Günü. Yaşlılar deyip de geçmeyin sevgili dinleyiciler. Yaşlılar bizim annelerimiz, babalarımız, ninelerimiz, büyüklerimiz. Unutmayın, bir gün biz de yaşlı olacağız. Bize de bizim gösterdiğimiz saygıyı görmek isteriz, değil mi? Evet, yarın dopdolu bir günden bizi bekliyor dedikten sonra stüdyodaki telefonlarımızı hemen açıklıyorum. 02 963 06 75. Diğer telefonumuz 02 933 63 18 ve takiş@benere.bg elektronik postamız. Facebook ise Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar bölümü. Bakın tekrarlıyorum. Kırcali Radyosu değil, Sofya Radyosu değil. Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar bölümü Facebook'ta, böyle orada bir pencere var, yazarsanız mesaj gönderebilirsiniz. Veya sadece Bulgaristan Radyosu yazarak mesajınız bize ulaşacaktır. Bekliyoruz.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.

0: Evet, yayınımız sizden gelen mesajlar, telefonlar ve yorumlarla devam edecek. Saat 14'e kadar huzurunuzda olacağız ve dün böyle bizler o uzun pekmez macun sohbetinin sonunda bize Türkiye'den emekli öğretmenimiz Uğur Ekin yazdı. Son dakikalarda iyi günler. Sofya Radyosu yazmış. Ben hemen düzeltiyorum değerli öğretmenimizi. Bulgaristan Radyosu, çünkü Sofya Radyosu Sofya'ya yönelik yayınlar yapıyor. Cibre, alkol yapılan tüm meyvelerinin posası diye biliyorum diye yazmış. Cibrenin ne olduğunu çok iyi biliyoruz hocam. Ama dün konu bambaşkaydı. Teşekkürler bizi dinlediğiniz için. Hemen telefonumuzu ses açıyoruz. Efendim, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Ben Silistra Sancar, Zaritsa köyünden Nebat ablanız. Nasılsınız kızlarım, canlarım benim, Şefkiye?
0: Çok iyiyiz Nebat Hanım. Sizler nasılsınız? Umarız iyisiniz.
1: Biz de iyiyiz.
0: Buyurun.
1: İlk önce isteyim ekibinizi selamlayacağım.
0: Evet.
1: Ondan sonra dostluğumda isteyim selamlama. Olabilirse.
0: Şimdi dostlar derken zaten arada biliniyor Nebat Hanım. Böyle bütün dostlarıma deyin, isimlerini şöyle isimlerini saymayalım. Zaten biz yıllardır, aylardır söylüyoruz. Bütün dostlarımıza selam derseniz, hatta selam göndermediğiniz kişiler bile selamınızı kabul edecek. Haklı mıyım?
1: Haklısınız ama adını işittiğine daha başka oluyor.
0: Şimdi adını zaten her hafta işitiyoruz Nebat Hanım. Eğer başka söyleyecek bir şey yoksa ben hemen türkümüzü dinletmek istiyorum. Tamam mı?
1: Evet. Tamam.
0: Teşekkür ettik Nebat Hanım, sağ olsun. Böyle bir zariflik gösterdi. Zaritsa'dan bizi aradı. Ve önce ekibimizi, sonra da tüm dostlarını. Zaten isimler listesi çok uzun diye biliyorum. Ve sizler de biliyorsunuz. Devam ediyoruz. Evet, şimdi diğer mesajı geçiyoruz. Şahsine Aliyeva'nın mesajı fotoğrafla birlikte. Tabii ki Şahsine Aliyeva da bize sık sık fotoğraflarını, bahçesinden fotoğraflarını gönderen dinleyicilerden, dostlarımızdan bir tanesidir. Güzel bir bahçe, içinde de güz çiğdemleri, böyle sarı, o kadar güzel ki sonbaharı bize getirmiş, sonbaharın kokusunu stüdyomuza kadar taşımış ve ortada bir tavşan heykeli. O tavşan da böyle mini mini sonbaharı, kışı da bekliyor. Çok teşekkür ederiz Şahsine Aliyeva bu güzellik için ve hemen uzun mesajınıza geçiyorum. Merhaba Bulgaristan Radyosu, doğum gününü kutlamak istiyorum. Bugün 30 Eylül, Popo'da yaşayan Nevin Nazifova'nın doğum günü kutlu olsun. Canım gelinim, yeni yaşın uğurlu olsun. Sağlıklı, mutlu, huzurlu ve bereket dolu uzun ömürler versin. Canım gelinim, bulutlar hiçbir zaman güneşini kapatmasın. Yüzünden hep gül açsın. Gam, keder ayağının tozu, sevinç gözyaşın olsun. Doğum günü kutlu olsun canım kızım Nevin. Hep birlikte nice güzel yaşlarını görmek dileğiyle. Ben Popo'dan kaynası Şahsine, eşi Hüseyin, kızları Aslı ve Şeyda, Almanya'da yaşayan anası Nazife, babası Nazif, kardeşi Bedri, kardeşi Bedriye, eşi Tuncay, Gulam Ugradiş'te de yaşayan Sema, eşi Bülent ve hepsinin çocukları, sevgili sunucularıma ve ekibine gününüz huzur, gönlünüz sevgiyle dolsun demiş ve her zaman olduğu gibi. Kalpler, güneşler, laleler, çiçekler Şahsine Aliyeva'dan sorulur. Ve Varna'dan Bisen Nikolov da bizi aramış. Bugün 30 Eylül Dünya Çeviri Günümüzü kutlamış. Zaten biraz önce kendimizi yeterince övdük. Bu kadar mesaj, bu kadar güzel sözden sonra hadi ilk türkümüzü dinletme zamanı geldi, çattı. Uzun zamandır dinletmemiştik. Cevizin yaprağı bağ arasında, güzeller sevilir, daha doğrusu cevizin yaprağı dal arasında, güzeller sevilir bağ arasında.

Mesajları okumaya devam ediyorum. Behçet Akgül'ün mesajını biraz önce kendisine teşekkür ettim. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Bize hatırlatmada bulunduğu için 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü bize hatırlatması nedeniyle mesajına yarın tam gününde yer vereceğiz. Bakalım Veselina Köyü'nden kimleri selamlayacak? Buradan duyurulur, mesaj gönderilir. Yarın Veselina Köyü'nü radyolarının başında bekliyoruz. Bizden söylemesi. Atça Recep'in mesajı da geldi. Bu günlerde hayli hareketli günler yaşanıyor Atça Recep'in mahallesinde anlaşılan. Merhaba radyo çalışanları, ben Hatça Visokapulana'dan. Bugün ablamın kızı Hacer'in doğum günü var. Ona sağlık, sağlamlık diliyorum ailesiyle beraber. Kendisi Burgas'ın Zayçar köyünde oturuyor. Ben tetesi, kızım Fatme, torunum Mete. Sağ olun, iyi ki varsınız diye yazmış Atça Recep. Tabii ki bizler Burgas köyünde artık, ne mutlu ki oradan da dinleyici çevremiz genişliyor, sayısı çoğalıyor. Hem Tranak, hem Zayçar, hem Çereşe köylerinden, hem Dobromir köyünden dinleyicilerimiz var. Sıradaki türkümüz oraya gitsin, oradaki dostlarımıza armağan ediyoruz. Emel Tabak söyleyecek. Belli de güzelim belli, yaşım olmuş 50.

Evet sevgili dinleyiciler, böyle dinleyicilerimizi, dostlarımızı listelerken, listeyi yaparken tabii ki muhakkak birisini kaçırma ihtimali var. Aynen düğünde olduğu gibi, biliyorsunuz düğün sonrası beni neden davet etmedin, ben neden davetiye almadım diye kırılanlar, öyle üzülenler de olur. Biraz önce Burgaz tarafından dostlarımızı sıralarken, efendim çok özür dileyerek Burgaz'ın Bilka köyünü unutmuşum. Hemen Fatme Mehmet, selam, Bilka'yı unuttunuz diye yazmış. Tabii ki Fatme Mehmet, Bilka unutulacak bir köy değil. Hele hele sizin gibi böyle güzel insanlar orada yaşıyorsa böyle aklımdan çıkmıştır. Özür diliyorum tekrar, ama bizi orada nerede dinliyorsanız, Burgaz, Varna, hangi bölgeden olursa olsun tabii ki buradan özürleri kabul edin ve ben şimdi bir bonus olarak Fatme Mehmet için, özellikle Bilka'da ve bizi dinleyen bugün dinleyicilerimiz için Varna'nın Partizani köyünden Kadir İlyaz'ın bir türküsünü armağan etmek istiyorum. Uzun zamandır bu türküyü dinletmemiştik. Ev ardından geçilmez sülbiyem.

Sevgili dinleyiciler, biraz önce bugün 30 Eylül Dünya Çeviri Günü olduğunu belirtmiştim. Yarın ise 1 Ekim Dünya Kahve Günü, Dünya Müzik Günü ve Dünya Yaşlılar Günü. Bundan sonra yoğun çalışmaların ardından böyle sonbahar yavaş yavaş yaklaşırken böyle özel günlerde tabii ki ağır basacak bizler de Bulgaristan Radyosu olarak bu günler hakkında size bilgi vermeye devam edeceğiz. Tabii ki çevirmen olarak çevirerek efendim gelen haberleri sizlere aktaracağız. Aynen bugün olduğu gibi, çünkü hem haber bülteni hem Bedriye'nin programı da hayli yoğun, hayli eğiticiydi diyebilirim. Evet, şimdi Yılmaz Balaban'dan da mesaj geldi. O da anlaşılan Burgaz bölgesini, belediyelerini, köyleri selamladığım için çok mutlu olmuş. Ben teşekkür ederim. Kalplerini de böyle göndermiş. Fatma Raşid'in mesajında sıra, hemen okuyorum. Merhabalar size. Sofya Radyosu demiş ama altını çizerek söylüyoruz, Bulgaristan Radyosu. Ben Jelaskoves'ten Fatme. Bugün Belçika'dan gelen kızım Fikriye ile gelinim Esra'nın doğum günü var. Onlara iyi ki doğdun, iyi ki varsın diyorum. Nice mutlu, huzurlu yıllar diliyorum. Hayatta sağ olsunlar, var olsunlar ve bizi dolaşıyorlar, bırakmıyorlar. Ben de onları sıradaki bir türküyle selamlıyorum. Aynı anda eşim Vedat ve bana da gelsin sıradaki türkü. Herkese selamlar, saygılar diye yazmış Fatma Raşit. Böylece Razgrad'ın Jelaskovets köyüne de selamlarımızı iletiyoruz. Kimin türküsüyle acaba şimdi? Merak hemen bizi sardı. Ahmet Cumalı, sen ben gelmezsem kara kız desin.

30 Eylül'e Eylül ayının son gününe renk katan bir fotoğrafta yine Atça Recep'ten geldi. Artık bahçesinin dışında bir de çiçek açmış kaktüsünü gönderdi. Çok güzel, böyle pembiş pembiş bir çiçek bize de armağan olarak kabul ediyoruz. Ve bizler de türkümüzü armağan ediyoruz. Barika Hüseyin'den seçti. Kendisi Kırcalı'dan bir öğretmenimiz. İstanbul'da gözlerini bu dünyaya, bu dünyadan göç etmiş İstanbul'da ve güzel bir türküsünü armağan ediyoruz. Kıvrık Bastun.